0: Peki yemeklerimizde ben kovdum sen. Ağzını verdim sen. Sen sonra çalma.
1: Ne yapayım sen?
0: Tüm.
2: Ne yapayım? I'm in the south furnish.
0: What?
2: To meet Manhattan.
0: Can
2: I wood furnish?
0: That one floor is that.